Selvese Efendimiz Hazreti Pir Efendimiz Selvese Efendimiz.